Vay kırım, vay kırım. Vay kırım, vay kırım. Vay kırım, vay kırım. Vay kırım, vay kırım. Vay kırım, vay kırım. Vay kırım, vay kırım. Vay kırım,